Kaç Kurdu Kurdistan'a. Uçma forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Oğlun
1: öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbare veylu

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan vatif, vey nazıka kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim malım harap.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.